0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber sanın sözün ordularına. Birkaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir deli.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Centilmente tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 24 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Haftanın tam ortasındayız. Bugün de sizlere radyonuzdan birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Değerli dinleyenler, her zaman olduğu gibi haber portallarımızdan birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz. Değerli dinleyenler, İçişleri Bakanlığı Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yayımlanmış, kamuoyuyla paylaşılmış değerli dinleyenler. Ve CHP'de bir istifa daha deniliyor. CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alınmıştı. Öte yandan partide Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Haziran'da ihraç gündemiyle toplanacağı duyuruldu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada CHP'de olağan kurultay süreci Eylül ayında başlayacak dedi. Diğer yandan CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da partisinden istifa ettiğini açıklamış değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeler var. Bu sıcak gelişmeleri, detay haberlerini programı süresince sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz ifadelerini kullanmış basın toplantısında değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin davetini reddetmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Putin yaptığı açıklamada Rusya İstanbul mutabakatları temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır ifadelerini kullandı. Görüşme için anlamsız demişti daha önce. Rusya'nın kolluk kuvvetlerine bağlı akademi öğrencilerinin Kremlin Sarayı'ndaki mezuniyet törenine katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüşmeye ilişkin anlamsız ifadelerini kullandı ancak İstanbul'da barış görüşmelerine hazır olduklarını belirterek Moskova'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine açık olduğunu belirtti. Müzakerelerin Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar çerçevesinde yürütülebileceğini ve tekrar masaya oturabileceğini söylemiş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Yine bakalım detay haberlerine, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Netanyahu'dan bağımsızlık çıkışı Amerika'nın uyarısına yanıt verdi. Trump, Hürmüz açıldı açıklamaları var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Başkanı Donald Trump yönetimiyle ülkesi arasındaki gerilim sürerken bağımsızlık çıkışı yaptı. Ülkesinin bağımsız silah sistemleri üretmesinin zamanının geldiğini belirterek Netanyahu, İsrail'in yabancı desteğe olan bağımlılığının azaltılması gerektiğini vurguladı. İsrail askerleri Lübnan'ın farklı noktalarında sivilleri hedef alarak peş peşe ateşkes ihlalleri gerçekleştirdi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açıldığını ve ablukanın kaldırıldığını duyurmuş değerli dinleyenler.

0: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere değerli dinleyenler. Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan olduğu kesinleşmiş gibi dün Ömer Çelik'in açıklamaları vardı ve yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları vardı. Geçtiğimiz hafta farklı AK Partili isimlerden farklı isim telaffuzları gelmişti. Bilal Erdoğan'ın ismi öne çıkıyordu ve bazıları da Albayrak demişti ki farklı farklı isimler telaffuz edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında anayasaya göre iki kere biliyorsunuz hakkı var, fakat bir anayasa değişikliği ihtiyacı bile duymadan ki ona göre bir takvim telaffuz etti. Mehmet Uç'un Cumhurbaşkanı danışmanı erken seçim için normalde zamanında yapılacak seçimden 3 hafta öncesine işaret ettiği geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla ya bir erken seçim diyerek ya da anayasa değişikliğine bile ihtiyaç duymadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden aday göstermek, daha evvel zaten Devlet Bahçeli söylemişti. Şimdi Ömer Çelik de dün dile getirdi. Böylelikle Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan olduğunu öğrenmiş olduk. Bir kez daha Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemliydi. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir ifadelerini kullandı Ömer Çelik. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında da şükranla karşılıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur ifadelerini kullandı. Ömer Çelik'in açıklamaları var. Detay haberinde değerli dinleyenler.
1: Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da şükranla karşılıyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki mutabakatını ve kararlılığını gösteren bir açıklama olmuştur.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri, detay haberleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emel Memiş'le Kaos Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar gözaltına alındı değerli dinleyenler. Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı güzergahındaki yola cephesi olan işletmelerin önüne araba park edilmeyeceğine ilişkin bir yazı göndermişti. Bölgedeki bir esnaf burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri, nereye park edecek, benim o günkü zararımı kim karşılayacak diye sormuş değerli dinleyenler. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sonunda mahkemeye sundu. Kolon kesildiği tespit edilen binaya ilişkin davada ikisi tutuklu 3 sanık hakkında olası kastla öldürme suçundan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmiş. Yine detayları programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 71'e yükseldi. Öğrencilerden 48'i taburcu edilirken 23 kişinin ise tedavi ve gözlem sürecinin devam ettiği aktarıldı. Geçtiğimiz sene bu gıda zehirlenmeleri olaylarına, vakalarına çok fazla şahitlik etmiştik. Türkiye'nin birçok yerinden özellikle tavuk ve pilav gibi gıdalardan zehirlenme vakalarına rastlandığını biliyoruz. Yine bu yılda birkaç olay yaşandı. Gıda zehirlenmesi şüpheleri ve bununla ilgili de hastaneye başvuranların sayılarının epey artış gösterdiğini söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Tabii ki bu okulların özellikle okul yararına yapılan kermeslerden, yine düğün ve cenaze gibi törenlerde verilen yemeklerden kaynaklandığı tespit edildi. Dolayısıyla biraz daha hassasiyet, biraz daha özen göstermemiz gerekiyor. Kütahya'da da böyle bir olay yaşandı. Bir ortaokulda düzenlenen kermes etkinliğinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 71'e yükselirken öğrencilerden 48'inin taburcu edildiği aktarılmış değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Efendim, birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarıyoruz. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır, bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazın bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır ifadelerini kullanmış. İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partili Adalar ve Silifke Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği Adalar Belediyesi'nde yapılacak seçim tarihini de duyurmuş. Buna göre başkan vekilliği seçimi Adalar Belediyesi'nde 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak, belediye meclisi seçim için saat 10'da toplanacak deniliyor değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde Özgür Özel bu hafta İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunacak. Özel'in çarşı ve pazarlarda vatandaşlarla bir araya gelmesi, Gaziantep'te ise görevden alınan il başkanına destek vermesi bekleniyor denilmiş. Gaziantep ziyaretinin 26 Haziran Cuma günü yapılacağı belirtilmiş. Diyarbakır ziyaretinin de 27 Haziran Cumartesi günü, yani Gaziantep'ten Diyarbakır'a geçecek ve 25 Haziran Perşembe günü, yarınsa İstanbul'da Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenecek bir cemevi etkinliğine katılması bekleniyor. Özgür Özel'in bu haberin detayında yer almış değerli dinleyenler ayrıntılar. Kılıçdaroğlu'nun gazeteci Şaban Sevinç hakkında suç duyurusu var haber başlığı. Amerika'dan yeşil ışık, İran'a kısıtlamalar kalkıyor denilmiş. İzmir'de vahşet, yüzgecine parke taşı bağlanan karetta ölü bulundu deniliyor. İki ilde İHA alarmı, düşen İHA'ların hangi ülkeye ait olduğu belirlenemedi denilmiş. Samsun, Alaçan ve Kastamonu Cide'de insansız hava aracı alarmı yaşandı. Cide'de evin 10 metre yakınına düşen insansız hava aracı alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olaylar hakkında soruşturma başlatıldı. İnsansız hava araçlarının hangi ülkeye ait olduğu belirlenemedi şu ana kadar.

Evet, devam ediyoruz. Haber başlıklarına göz atalım. Dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haberleri ve başlıklarını sizlere aktaralım. Mecliste asgari ücret çıkışı en az 45 bin TL yapalım haber başlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çalışma takvimine ilişkin görüşmeler sırasında asgari ücret ve emekli maaşları gündeme geldi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, asgari ücretin alım gücünün eridiğini belirterek gelin asgari ücreti en az 45 bin lira yapalım çağrısında bulundu. Kartal'da kiracısı tarafından bıçaklanan 61 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti deniliyor. Survivor, Sahra Işık'tan Kızılcık Şerbeti oyuncusuna ihanet suçlaması denilmiş. Antalya Spor'un yeni yönetimi taraftarlarla yürüyüş gerçekleştirdi deniliyor. Bakan Uraloğlu'ndan vize sorunlarına ilişkin açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Her iki tarafta da gerekli bakım, hazırlık ve ihale süreçlerinin ilerlediğini söylemiş. Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Antalya'da cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen 41 yaşındaki şahıs boş arazide ölü olarak bulundu. Bakan Tekin Rusya ve Mısır büyükelçilerini kabul etti. Erzurum'da eşini kullandığı traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kütahya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 71'e yükseldi. Haber başlıklarıydı.

Evet, bu bölümde her zaman olduğu gibi gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarını, manşet haberlerini sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Kılıçdaroğlu seçilmiş yönetimin ve demokratların çağrılarını duymadı. Butla'nın olağan kurultay ısrarı deniliyor. Sonuna kadar direniş denilmiş. Kılıçdaroğlu da alkışladı. 2 haftalık aranın ardından mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Özgür Özel, Butlan davası sonrası yapılan ilk kurultaya katılan Kemal Bey, Kılıçdaroğlu delegenin iradesini görmesini bütün salonla birlikte ayakta alkışlıyordu dedi. Parti fiilen kapatılmıştır diyen Özel, kurmaylarıyla aynı saatlerde toplanan Kılıçdaroğlu'na yönelik olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. Sonuna kadar direniş ifadelerini kullandı. Seçime girememe tehlikesinin olduğu belirtilmiş. İktidar çözümden kaçıyor denilmiş. Eğitimcilerin başkentteki açlık grevinde 9. gün geride kaldı. Komisyon Başkanı Ayşen Gürcan, muhalefetin toplantı çağrısını reddetti. Eğitim Sen Bakan Yusuf Tekin'i siyah çelenkle protesto etti deniliyor. Tatil değil mesleki zorunluluk denilmiş, hekimlere engel deniliyor. Sıra akaryakıtta kayyım listesinde girdi çıktı denilmiş, bürokrata işkence deniliyor. İmamoğlu kaçırılan yöneticinin başına gelenleri anlattı. İktidarın NATO aşkı deniliyor. Ankara'daki zirve protesto edilmesin diye muhaliflere şafak operasyonu düzenlendi. Hatay'ın kurtuluşu denilmiş. Yine millet kurtaracak haber başlıklarıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

Devam ediyoruz. Birinci sayfa programına radyonuzdan gazete bölümümüzü devam ettiriyoruz. Bir diğer gazetemize bakalım, Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetine bakalım, logonun hemen altında. Zorla Bağkur emekliğine yargı freni deniliyor. Tarihi yazan kalemleri topladım. Yemeğe tuz diye plastik öğütmeyin haber başlıklarıydı Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetinde. Ve logonun hemen yanında tiyatro bitti artık başrolde futbol var. Spor sayfasına taşınmış bu başlığın detayları. Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Lübnan'da tuzağı bozduk. Suriye ordusu Hizbullah'la çatıştırılmak istenmişti. Suriye'ye Hizbullah'ın tasfiye etmesi karşılığında toprak ve para vaat edildi. Ankara Suriye'ye kurulan tuzağı Şara yönetimini uyararak engelledi deniliyor. FBI teslim aldı. Bir yıldır aranan dolandırıcı İbrahim Haldun Hilmi gözleri kapatılıp mavi tulum giydirilerek Amerikan makamlarına teslim edildi. Türk polisinden tarihi operasyon denilmiş. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez. Bu sözler Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli grup toplantısında Avrupa Parlamentosu raporuna tepki gösterdi. Hangi akılla bize ayar çekiyorlar, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek ifadelerini kullandı. Tatil geçsin, kurultaya sonra bakarız, Özel'e cevap deniliyor. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na derhal kurultaya gidilmeli çağrısını yapan Özgür Özel, bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise kurultay sürecini tatil sebebiyle Eylül'de başlatacaklarını söyledi. Antalya ve Kayseri il yönetimleri de feshedilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, haber başlıklarına, detay haberlerine bir kez daha göz atalım. Haber turumuzu sonlandıralım değerli dinleyenler. Trump havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını duyurdu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi deniliyor. İBAN kiralayana hapis cezası geliyor denilmiş. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın açıklamaları var. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkesinin füze ve savunma gücüne ilişkin yaptığı açıklamada savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız ifadelerini kullanmış. Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ova Kışla Beldesi kavşağında Adil Cevaz'dan Tatvan istikametine seyir halinde olan bir acil servis ambulansıyla kavşakta bekleyen binek bir otomobil çarpıştı deniliyor. Çok sayıda yaralının olduğu belirtilmiş. CHP'li iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı İçişleri Bakanlığı'nca deniliyor. Van'da feci kaza denilmiş. Bir jandarma personeli şehit, 5 yaralı deniliyor. Van Erciş Karayolu'nda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir jandarma personeli şehit oldu. Kaza sabah saatlerinde Erciş Karayolu üzerinde bulunan Kozluca Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halinde devriye görevi yapan jandarma aracını arkadan gelen hafif bir ticari araç çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kazada bir jandarma personelinin şehit olduğu, 3'ü jandarma personeli, 5 kişinin yaralandığı belirtilmiş. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş ve güncel meteorolojik bir uyarı bulunmamaktadır deniliyor. 24 Haziran 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 25 Haziran Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Taşova'da 82 km/s hız sınırı sürücüler arasında tartışma yarattı. Amasya ve Erbaa'da 110 km/s uygulanırken sürücüler bu farkın açıklanmasını istiyor. AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Safiye Uyanık hayatını kaybetti. Parti teşkilatı ve genel merkez derin üzüntü yaşadı. Taziye mesajı yayımlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan, AK Parti Olat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'u görevden uzaklaştırdı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet suçları nedeniyle soruşturma yürütülüyor. 12. yargı paketiyle banka hesaplarını başkasına kullandırmak müstakil suç olarak tanımlanıyor ve düzenlemeye ekleniyor. Bu değişiklik 400 bin dosyayı kapsayacak şekilde uygulanacak. Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 8.46'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 11,32 kilometre derinlikte gerçekleşirken Sakarya, Hendek ve İstanbul'da da hissedildi. Rize'de zincirleme kazada iki otomobil ve bir minibüs çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası iki araçta yangın çıktı. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İstanbul Boğazı'nda toplam uzunluğu 350 metreyi bulan sondaj platformu iskelesi geçişi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri geçişe eşlik etti.
0: Spor.
1: Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ikinci maçında Panama'yı Budimir'in golüyle 1-0 yenerek gruptan çıkma umutlarını sürdürdü. Panama ise turnuvaya veda etti. Yönetim Guendouzi için büyük beklenti içinde. Mourinho, Arda Güler kararını verdi. Manchester City, Maresca için 20 milyon euroluk anlaşma sağladı. Transfer hareketliliği sürüyor. A milli takım santrfor krizine 3 çözüm arıyor. Türk kökenli Avrupa liglerinde oynayan oyuncu, mevcut futbolculara şans vermek ve genç yabancı yetenekleri Türk vatandaşı yapmak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6228 lira 45 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yıkansın diye verilen battaniyeden servet çıktı. Sahibine iade eden halıcı aldığı cevapla şok oldu. Ya yıkansın diye verilen ya da bir halıyı yıkamak için halıcıya verirken içine bat... Ya nasıl oluyor ya? Yani evde hiç açmıyor musunuz o battaniyeyi? Hani tamam, belli bir yere katlanmış o. Ondan sonra içine de bu para konmuş veya neyse, artık bakacağız şimdi detaylara. Hani bu halıcıya vermeden önce insan bir bakar, ben bakarım. Yani o da böyle para vardır falan filan değil. Yani hani bir çıkarır, bir silkelersin değil mi yani? Hani leş gibi de verilmez dersin. Efendim, Adana'da halı yıkamacı Mehmet Evin Emin Evşin müşterisinden yıkamak için aldığı battaniyenin içinden çıkan cüzdanlarda bir de bak, tek cüzdan da değil. Oo, 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartları buldu. Vay arkadaş bak, Merkez Seyhan ilçesi Akkapı mahallesinde halı yıkama tesisi işleten Mehmet Evin Evşin. Müşterisinden yıkamak için iki yorganlı iki battaniye teslim aldı, tamam. Sokakta araç trafiğini engellememek için bölgeden ayrılan Evşin, sonraki müşterinin evine vardığında etiket yapıştırmak için battaniyelerden birini açtı. Ha tamam, hani etiketi yolu kapatmamak için bir sonraki müşteri de açıyor. Tamam, onu doğru, mantıklı. Battaniyenin içinden 3 cüzdan düştüğünü fark eden Evşin, 20 bin lirayla 50 avro ve kredi kartları buldu. Yani battaniyenin sahibinin bundan haberi yok mu ki? Yaşananları şöyle anlatıyor. Cumartesi sabahı müşterimizden iki yorgan, iki battaniye aldık. Normalde kapının önünde müşterinin ismini yazıp verdiği malzemelere yapıştırıyoruz. O sırada sokakta trafik olduğu için bir sonraki müşterinin adresine gittik. Battaniyeyi açınca içinden 3 cüzdan çıktı. Cüzdanları kontrol ettiğimde 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartlarını buldum. Müşteriyi arayıp durumu bildirdik, götürüp teslim ettim dedi. Yalnız burada enteresan bir diyalog başlıyor. Teslim etmeye gittiğinde. Başına böyle bir şey gelse yine aynısını yapacağını belirten Evşin, yani evet. İçimde art niyet olsaydı durumu müşteriye hiç söylemezdim. Çıkan parayı ve kartları teslim ettik. Büyüklerimizden böyle gördük, haram yemeyiz. Çektiğim videoyu da sanal medyada paylaştım. Müşterinin poşetim nerede demesi gündem oldu. Cüzdanı yere koyduğumda hava rüzgarlı olduğu için poşet uçuyor. Teşekkür etmeden poşeti sordu diye konuştu. Poşet hangi poşet? Poşet ne efendim bu arada? Bir dakika, videosu var mı bunun burada? Videoyu koymamışlar. Şey mi acaba, bunlar poşete falan sarılı ondan dolayı mı? Dur bir dakika, bakalım. Tamam, şey diyor, battaniye içinden 3 cüzdan düştüğünü fark ediyor. Tamam, oradan şey. Yok, videoda yok. O zaman ya bunlar poşet içindeydi, kadını bir de bunun poşeti vardı diye mi sordu? Abla, cüzdana da, paraya da, poşete de deyip... Hani adam orada kuru bir teşekkür bekliyor. Yani zaten çok yüksek, hani ödül olacak bir rakam değil. Orada nedir? Kuru bir teşekkür edersin değil mi? Yani sonuçta sen farkında değilsin belki onun, ama o sırada senin para gitmiş oluyor. Gitmemesi için adam uğraşmış. Bunu söylemeye de bilir. Çünkü belli sizin bu konuyu çoktan unutmuşsunuz yani. Adam orada diyor ki, ablacığım böyle bir cüzdan var, içinde şöyle para. İşte euro var, TL var. Bir de kredi kartları var, getiriyoruz bırakmaya. Bir de bizim poşet vardı orada. Poşetin içindekileri ne yaptınız diye mesela ekstra bir soru. Evet, insanoğlunun tepkileri biraz tuhaf. Hani orada teşekkür edersin. Yani kalkıp da hala o kişiden art niyet bekliyorsan... Hani beklemeye hakkın yok. Yani o kişi art niyetli olsa da iyi bir şey beklemeye hakkın yok. Neyse, yani en azından öyle ya da böyle cüzdan da sahibine ulaşmış, paralar da sahibine ulaşmış, kartlar da. Sonrası artık diğerinin insanlığı.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor. Uçak Çağ.

Radyo Luzay'dı. Hoppa. Efendim bakınız, dünyanın en mutlu ülkesindeki insanlar her gün bu dört cümleyi söylüyor. Bundan dolayı mı mutlular şimdi bunlar yani? Bu dört cümleyi söyledikleri için yıllardır dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyorlar. Hangisiydi bu? Finlandiya. Bizdeki eksiklik bu işte. Bu dört cümleyi söylemiyoruz her gün. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu'nda son 6 yıldır üst üste ilk sırada yer alan Finlandiya'nın mutluluk sırrı araştırıldı. Her gün bu dört cümleyi kullanıyorlar. Bu kadar mı ya? Hani ekonomidir, ne bileyim, sosyal yaşamdır, ilişkilerdir. Bunların hiçbiri, hepsi fasafiso. Yaşam standartları falan, sadece bu dört cümle. Neymiş bunlar bakalım? İlk cümleyi söylüyorum efendim. Not alın lütfen. Mutluluk sessizliği sever. Her sabah uyandığınızda öncelikle bu cümleyle başlıyorsunuz. Yani şey işte evden çıkarken falan yani. Şöyle, mutluluk sessizliği sever. Apartmanda falan karşılaştığınız insanlara, ne bileyim yolda. Kültürde bireylerin çok mutlu oldukları anlarda bile bunu çevrelerine karşı bir gösteriş unsuru olarak kullanmaması gerektiği inancı hakim. Ha, biz mutlaka göstermemiz gerekiyor. Mutlu olduğumuz zamanlarda falan şak, oradan story, buradan story. Onu yapmamız gerekiyor canım. Yapılan araştırmalar bireylerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamasının güvensizlik ve mutsuzluk yarattığını ortaya koydu. Paylaşılan anket verilerine göre katılımcıların %73'ü kıyaslama kültürüyle depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunları arasında doğrudan bir bağ olduğunu belirtti denmiş. Doğru. Neyi kiminle kıyaslıyorsun, bırak. İkinci cümle efendim, Finlandiyalıların en çok kullandığı, yani mutluluk için neyse artık. Karamsar olan asla hayal kırıklığına uğramaz. Karamsar mı olalım şimdi yani, bozalım mı moralimizi? Fin kültüründe yaşamın getireceği olası engel ve aksiliklere karşı zihinsel olarak hazırlıklı olunması gerektiği savunuluyor. Hayatın her zaman beklentiler doğrultusunda ilerlemeyeceğini kabul etmenin, kriz anlarında mevcut durumu yönetmek ve iyileştirmek için daha etkili araçlar sağladığı ifade edildi. İkinci cümlemiz bu efendim. Şöyle iş yerine falan gittiğinizde, karamsar olan asla hayal kırıklığına uğramaz. Ya da bunları mesela story olarak da paylaşabilirsiniz. O öyle bir tayfa da vardır yani, Instagram'da veya fotoğrafın altında bunları da yazabilirsiniz. Hani mutlaka atarlı giderli bir cümle. Üçüncü cümleye geçiyoruz. Herkes kendi mutluluğunun demircisidir. Vay, bu güzel. Neydi bizdeki onun versiyonu? Herkes kaderin ekmeğini yer miydi? Bu ilkeye göre her birey kendi mutluluğundan doğrudan sorumludur ve mutluluk dışarıdan hazır verilen bir unsur değil, bireyin kendi çabasıyla inşa ettiği bir süreç. Psikolog Martela, bireysel sorumluluğun yanı sıra toplumsal dayanışmanın da önemine dikkat çekiyor. Finlandiya, vatandaşlarının yaşam standartlarını yüksek tutmayı amaçlayan güçlü sosyal güvenlik sistemleriyle bu desteği kurumsal olarak da sağlıyor denmiş. Evet, üçüncü cümle buydu. Güzel cümle ama bak, herkes kendi mutluluğunun demircisidir. Ben bunu X'ten falan paylaşayım, yürür bu şey. Ve son cümleye geçiyoruz efendim. Birinin mutluluğu varsa... Ne? Bir dakika, birinin mutluluğu varsa herkesin yazı vardır diyor. Yazı vardır. Bunu tam anlamadım. Hayatın doğal iniş çıkışlarını ve döngüsel yapısını simgeleyen bu ifade, kontrol edilemeyen durumların kabul edilmesi ve şimdiki ana odaklanılması gerektiğini savunuyor. Zor dönemlerin ve olumsuz şartların geçici olduğu, tıpkı mevsimler gibi hayatın da kaçınılmaz olarak daha olumlu evrelere, yaza evrileceği inancı vurgulandı. Tamam, mesela evet, sen mutlusun, ben değilim değil mi? Senin mutluluğun var ama benim de bir yazım var. O yaz gelecek. Oo, iddialı. Bunlarmış efendim bakınız. Dünyanın en mutlu ülkesinde insanlar her gün bu dört cümleyi söylüyor. Koro halinde. Bir, mutluluk sessizliği sever. İki, karamsar olan asla hayal kırıklığına uğramaz. Üç, benim favorim bu oldu. Herkes kendi mutluluğunun demircisidir. Vallahi güzel bak. Tekrar tebrik ediyorum bu cümlede emeği geçenleri. Ve dördüncü cümlede, birinin mutluluğu varsa herkesin yazı vardır. Bu da fena değil aslında.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: hanımlar beyler. Alt Dudak Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bir ara biliyorsunuz.
1: Ne dersin?
0: Bir virüsümüz çıkmıştı. Yeni virüsümüz, hantavirüs. Hayatını kaybedenler olmuştu. Hatta bir Türk gezgin değil mi? O da o gemideydi. Hondius yolcu gemisinde ortaya çıkmıştı. Sonra başka bir gemide daha ortaya çıkmıştı. Dedik hatta arkadaş, bu deniz seferlerini bir durdurun ya. Demek ki kaynağı burası. Ondan sonra böyle bir korku filmi gibi bir yayılmıştı. İkinci bir pandemi mi geliyor? Aman ya Rabbi falan filan diye. Sınırlarda tedbirler derken birdenbire gündemden düştü bu. Hantavirüs. Bir esti, gürledi, durdu. Ne oldu derseniz eğer, Dünya Sağlık Örgütü son durumu açıkladı. MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan ve 33 ülkeye yayılarak küresel endişe yaratan hantavirüs vakasında sona gelindi denmiş. Bu muydu yani? Bir estiniz, gürlediniz. Dünya Sağlık Örgütü vakaların sabit kaldığını ve salgın sürecinin kontrol altına alınma aşamasına geldiğini duyurdu. Ya böyle sanki bana şey gibi, hani ilk baştan beri bu kontrol altındaydı zaten de. Hani öyle bir bir deneyelim bakalım bir. Pandemideki refleksleri gösterecek mi bu millet diye, sanki bir zorlamaymış gibi oldu yani. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, efendim, MV Hondius adlı yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs vakasına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Direktör, salgının artık kontrol altına alınma aşamasına geçtiğini belirterek, gemide görev yapan kaptan ve mürettebatın büyük bölümünün karantina süreçlerini tamamladığını açıkladı. Onlar karantinada kaldılar, ne kadar zaten bayağı bir süre geçmesi gerekiyordu falan filan. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre gemide tespit edilen vaka sayısı 13'te sabit kaldı. Bu vakalar arasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü yeni vaka tespit edilmediğini ve bulaş zincirinin durma noktasına geldiğini vurguladı. Sadece gemi içi değil, küresel ölçekte de yoğun bir takip süreci yürütüldü. Virüsle temas ihtimali bulunan 33 farklı ülke ve bölgeden 600'den fazla kişi izleme altına alındı. Bu temasların %80'inden fazlasının 42 günlük gözetim sürecinin tamamladığı kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü salgının yayılımını kontrol altına almada işbirliği yapan ülkelere teşekkür etmiş efendim. İspanya, Hollanda, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ın sürece aktif katkı sunduğu ifade edildi. Niye? Biz de aktif katkı sunduk. Biz de hemen virüsün ne kadar önemli olduğu konusunda programlar yaptık, bilgilendirme yaptık. Biz niye yokuz o listede? Ayrıca gemi kaptanıyla mürettebatın yolcu güvenliğini sağlama konusundaki koordinasyon ve liderlikleri nedeniyle özel olarak takdir edildiği açıklanmış. Direktör yaptığı değerlendirmede vaka sayısı 13'te sabit kaldı. Artık bu salgını sonlandırmaya çok yakınız ifadesini kullanmış. Yani bir koronavirüs gibi bir beklenti durumu olmuştu. Acaba o günlere dönecek miyiz? Bu da çok fena geliyor falan filan diye, ama gemiyi durdurunca içindekileri de yine, içindekiler de böyle bir karantinada, marantinada kaldı, bir şeyler oldu. Yani içinden çıkanlar da, daha doğrusu onlar da karantinada kaldı. Hal böyle olunca önüne geçilmiş, ama hani yine bir koronavirüs gibi olmadı. Bak, koronavirüste de çeşitli tedbirler falan filan bir sürü şey olmuştu. Hatırlayacaksınız o günleri. Ama önüne geçilememişti. Bütün ülkeler sınırlarında, hava alanda, havalimanlarında falan aşırı güvenlik almıştı. Hop bir bakıyorduk. Ne kadar işte güvenlik tedbirlerini artırdık diyen ülke varsa, iki gün sonra ilk vaka haberi geliyordu. Hani koronavirüste öyle bir şey koydu, öyle bir şey yaşamıştık yani. Neyse, aman olmasın canım, tekrarı olmasın. Şimdi birdenbire o zamanları düşününce, evden çıkma yasakları, eve hapsoluşlar, bir dünya yuva yıkıldı ya. İlk Çin'de başladı mesela boşanma oranları, koronavirüse bağlı. Hastalık bulaştığı için değil, sürekli evde kaldığı için. O zamanlarda da hatta şey diyorduk ya, hani hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde, hani bir ömür beraber olmaya yemin ediyorsun. Orada şey kısmı düşünülmemiş, hani mesai saatleri dışında. Pardon, özür dilerim, mesai saatleri içinde de gerekirse. Hani oradaki yeminde daha çok şey düşünülmüş. Yani mesai saatleri dışında, hani hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde kötü günde. Hani mesai saatleri içinde, sen işinde ben işinde kardeşim. O kısım atlanılmış. Hal böyle olunca herkes eve kapanınca bununla da 24 saat geçmiyor ya deyip İlk Çin'de öyle bir fırtına başlamıştı. Sonra da o da mesela dünyaya salgın olarak yayılmıştı. Boşanma hastalığı. Boşanma salgını. O zamanlar onları da görmüştük.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Mahmut Uçakçan.

0: radyonuzdaydım. Efendim bakınız, yapay zeka entegrasyonu 21 bin kişiyi işinden etti. Ya işte hep bunu söylüyoruz, bakın yapay zeka çok böyle büyük mutlulukla, coşkuyla karşılıyoruz ama her gelişmeyi, her gelişmeye zamanla bizi işimizden edecek. Önceleri pek böyle hangi sektörler zamanla yok olur falan filan deniyordu. Şimdi yok olmayan sektör kalmadı gibi bir şey, yani kalmayacak gibi bir şey, öyle söyleyelim. Buna dilencilik de dahil. İnsansı robotlar, biliyorsunuz, dinleyenler hatırlayacaktır, dilenciliğe de el attı. Elektrik masraflarını karşılamak için dilendiler yani, bunu da gördük. Efendim, bir teknoloji devi yapay zekayı operasyonlarını entegre ederken iş gücünü %13 küçülterek 21 bin kişiyi işten çıkardı. 70 milyar dolarlık yatırım planlayan şirket bu dönüşümü nakit yakarak ve 40 milyar dolar borçlanarak finanse ediyor demiş. Şirketin 31 Mayıs itibariyle toplam çalışan sayısı 141 bine düştü. Şirkete bak yalnız. Hani bilindik bir şey olduğu için isim vermiyorum. Geçen yılın aynı döneminde 162 bin çalışanı bulunan şirkete yaklaşık 21 bin kişilik azalma yaşandı. Şirketin yıllık raporuna yansıyan verilere göre küçülme oranı %13 oldu denmiş. Bak, bir dönem bulut pazarında nispeten yavaş büyüyen ve pazarın daha küçük bir oyuncusu olarak kalan şirket, son dönemde yapay zeka alanında hamleler yaptı. Bulut bilişimde Amazon, Microsoft'a karşı rekabetini güçlendirmek için OpenAI ve Meta ile büyük veri merkezi anlaşmaları imzaladı. Ancak rakiplerinin aksine bu yatırımları güçlü nakit akışı yerine nakit yakarak ve borçlanarak finanse etmek zorunda kaldı. Bu gelişmelerin ardından şirketin hisseleri 2026'da yaklaşık %10 değer kaybetmiş. Tamam, bir sürü detay açıklamaları yapmışlar. Gerek yok o detayları ama dediğimiz gibi maalesef bu işsizliği pek çoğumuz yaşayacak önümüzdeki yıllarda. Bu artarak devam edecek. Çünkü yapay zeka pek çok işi evet yapıyor. Yani hatta bir... Bizim işi yapamaz diyorduk, onu da yapıyor. Ya gerçi hani yine de bir insana benzemiyor. Ama yapıyor yani.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatı ile ilgili düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 33. dönem polis meslek eğitim merkezleri müdürlükleri giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin soruşturmasında Avrupa ülkelerindeki yabancı uyruklu kişileri hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 şüphelinin 5'i tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iç iletişimi kuvvetli ebeveyn çocuk bağının sağlıklı kurulduğu ailelerin milletin en stratejik gücü olduğunu belirterek, kuşkusuz böyle bir aile yapısı hem ülkemizi hem de dünyayı çok daha müreffeh bir yer haline getirecek olan nesillerin yetişmesinde hayati bir öneme sahiptir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerinin zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini, ancak bu konunun şu an acil olmadığını belirtti.
4: Spor.
3: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.123 lira 13 kuruş, Amerikan doları 46 lira 48 kuruş, euro 52 lira 94 kuruş, sterlin 61 lira 39 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 73 sent, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.539 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

Soner Arıca, yılların yeşim salkım şarkısıdır. Ben yoldan gönüllü çıktım radyonuzdaydı. Namık Tunay muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Şimdi Emir Radyonuz'da ne yaptın?

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ercan Saçi. Tam 14 saat oldu radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bir eskilere gittik, iyiydi oldu. Efendim bakınız, sabahları daha mutlu uyanmak mı istiyorsunuz demiş. Formülünü vereceğiz. Bas istifayı, alarmı kapat. Bak nasıl mutlu uyanıyorsun. Ama geçici bir mutluluk o, ilk fatura gününe kadar. Tabii ki yani alarm kurmak ya da alarmla uyanmak sabah mutluluğunu engelleyen faktörlerden bir tanesi maalesef. Ama dünyanın genel kuralları içerisinde bunu yaşamak zorundayız. Ona yapacak bir şey yok. Bu yöntemleri kesin denemelisiniz denmiş mesela. Neler var bakın. Polyanlacılık oynayacağız. Perdeleri açıp gün ışığı alın diyor. Uyanınca zaten hani yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Doğal ışık vücudun biyolojik saatini düzenleyen en önemli etkenlerden biridir demiş. Uyandıktan sonra gün ışığı görmek beynin uyanıklık sinyalleri göndermesini sağlar diyor. Gerçi özellikle kışın şimdi uyandığımızda sabahın ışıklarını görebilmek pek mümkün olmuyor. Şimdi daha çok gece yarısı kalktığımız için kışın. O daha sonra oluyor yani işe giderken falan. Hatta işe giderken de değil yani iş yerinde falan efendim camları açın, camları perdeleri. Hadi yazın yırtıyoruz ama kışın evet yani işe gittiğimizde bile hava daha yeni yeni kendine gelmeye başlıyor. Güne bir bardak suyla başlayın. Vallahi yalan yok, ben biraz fazlasıyla başlıyorum. Yani bir bardak değil, böyle tıka basa bir suyla başlıyorum ben güne. Gece boyunca susuz kalan vücut sabah saatlerinde enerji düşüklüğüne neden olabilir. Bir bardak su içmek hem metabolizmayı harekete geçirir hem de daha zinde hissetmeye yardımcı olur demiş. Telefonu hemen elinize almayın. Alıyoruz çünkü alarmı kapatıyoruz. Ya orada dakika bir gol bir oluyor yani. Milli takımdan daha erken gol yiyoruz. Çünkü telefonun alarmıyla uyanıyoruz. O çalıyor. Direkt olarak elimize alıyoruz, kapatıyoruz alarmı. O sırada elimize almışken de dur bakalım bildirim falan bir şeyler var mı, mesaj var mı diye bir bakıyoruz yani. Uzmanlar güne sosyal medya veya haber akışıyla başlamanın stres seviyesini artırabileceğini söylüyor. İlk dakikaları kendinize ayırmak daha sakin bir başlangıç sağlayabilir demiş. Yatağınızı toplayın diyor mesela. Küçük bir görev gibi görünse de tamamlanan ilk iş beyinde başarı hissi yaratabilir. Bu da güne daha olumlu başlamaya katkı sağlayabilir diyor. Ama diğer taraftan mesela başka uzmanlar da şey diyor. Sabah uyandığınızda yatağınızı hemen toplamayın. Onlar daha böyle şey yani hijyen açısından söylüyorlar bunu. Mesela burada hani mutluluk açısından söylüyor ama diğerleri böyle bir dağınık kalmasının daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bir süre yani dağınık kalması da sürekli değil. Hafif esneme hareketleri yapın demiş. Esniyoruz zaten. Şunu çok samimi sorayım. Tam şu an dinleyenlerden efendim esnemesi gelenler var mı? Tam böyle esneme hareketleri, esniyoruz zaten falan filan deyince. Ama esneme o değil tabii ki. Hani böyle esneme hareketleri. Birkaç dakikalık esneme hareketi kasları rahatlatır, kan dolaşımını artırır ve vücudun güne hazırlanmasına yardımcı olur demiş. Biz daha çok direkt esniyerek başlayalım. Sevdiğiniz bir şeyi planlayın diyor. Evet, işe gitmek. Sabah rutin plan bu. Kahve molası, kısa bir yürüyüş veya akşam izleyeceğiniz bir film. Gün içinde sizi bekleyen keyifli bir şeyin olması motivasyonu artırabilir demiş. Kahvaltıyı atlamamaya çalışın diyor efendim. Dengeli bir kahvaltı günün ilk saatlerinde enerji seviyesinin korunmasına yardımcı olur. İşte ama o kahvaltıyı da yapabilmek valla. Yani en azından kendi adıma söylüyorum, sabah uyandığımda zor oluyor ya. Daha sonra ya bir kahvaltı moduna geçmek gerekiyor önce. Başka ne var? Şükran duyduğunuz bir şeyi düşünün diyor. Uzmanlar sabah birkaç saniye boyunca olumlu şeylere odaklanmanın ruh halini iyileştirebileceğini belirtiyor. Küçük mutlulukları hatırlamak bile fark yaratabilir demiş. Ve alarmı ertelemeyin diyor. Zaten ertele ertele sonra uyuyakalabiliyorsun. 5 dakika daha düşüncesi masum görünse de uzmanlar sürekli ertelenen alarmın uyku döngüsünü bozduğunu belirtiyor. İlk alarmda kalkmak gün içinde daha dinç hissetmeye yardımcı olabilir. Ben 5 dakika değil efendim, 10 dakika erteleme ayarlı bende. 5 dakikada hiç tadı olmuyor ama 10 dakikada yine böyle bir erteliyorsun ya. Rüya görüyorsun ya.
Bir de şimdi evet hani gün içinde belki olumsuz etkiliyor ama o alarmı ertelemeden sonra yaşanan o 10 dakikalık uykunun tadı da yani koca geç

Daha erken kurup güne sakin başlamak günün geri kalanına daha olumlu yansıyabilir demiş. Bunlar efendim, yani liste uzun, zor şeyler değil tabii ki ama sabah güne mutlu uyanmak istiyorsanız bunlara dikkat edin diyor uzmanlar.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce

0: Bay Bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Bengü Kür Kedisi radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Ah şu ikinci el otomobili alım satımları. Şuradaki dolandırıcılığı ya da kandırmacılığın önüne neden geçemiyoruz ve neden buna başvuruyoruz? Yani niye bir otomobili kusuru neyse onları açık açık söyleyip o şekilde satışa koymuyoruz? Çok tuhaf yani. Bakın mesela ikinci el araçlara bakın zaten şöyle gir ilanlara falan bakın. Hepsi emsalsizdir. Hepsinin bakımları yeni yapılmıştır. Buna ağır bakımlar da dahil. Adam yani arabayı satmadan önce deli dehşet bir masraf yapmış. Arabayı satacağım diye lastikleri de yeni almış sıfır. Hepsi öyledir yani. Dosta gider. Bir defa zaten şu ilanlarda dosta gider cümlesini görürseniz o arabadan uzak durun. O araba dosta gitmez. O arabanın gideceği yer sanayidir. Oradan da çıkamaz bir daha o araba. Hep bu ikinci el niye böyle yani? Ve bir evet haram para yani kandırıyorsan haram para. Bir de mesela şey hani nasıl derler aracın bir arızası vardır. Hani geçici olarak yaptırılır. Abi şimdi idareten yap bir şeyler. İki vida sıkı ver falan filan denir mesela. Bak hem bu haram para hem diğer taraftan da ya bu nasıl bir vicdansızlıktır? Mesela senin o vatandaşı kandırarak satmış olduğun arabada o yalan söylediğin bir arıza yüzünden o araç kaza yapsa bir şey yapsa içindekiler ölse. Olabilir. Olmuştur da mutlaka olmuştur. Nasıl vicdanın el veriyor yani? İkinci el piyasası niye böyle arkadaş? Bak ilanlara bak ya bir tane hasarlı araba yok. Hepsi sıfır ayarında. İşten eve evden işe kullanılmış. Çıtır boyalı. Yani alıp hemen binip gidebileceğim bir yere. Tamam alıp hemen binip gidiyorsun ama ne kadar gidebiliyorsun? Bak burada da kilometre oyunuyla dolandırmışlar efendim. Elazığ'da bir internet sitesi üzerinden gördüğü ilanda 25 bin kilometrede olduğu belirtilen otomobili 2 milyon 570 bin TL karşılığında satın alan Tunay Akgül. İyi de para vermiş yani çünkü araban evet 25 bin kilometre diyorsun o yeni diyorsun yani arabaya. Otomobile bir ay önce 150 bin kilometrede bakım yapıldığını öğrendi. Şimdi şu da var yani 150 bin kilometre belki yıllar önceki araçlar için çok bir kilometreydi. Nedir mesela 80 bin 90 bine geldiği zaman araç elden çıkarılmaya çalışılırdı değil mi? Hani 100 bini görmesin diye. Ama günümüzde öyle bir şey yok. Yani 150 bin kilometre bir araba için çok kilometre değil. Muhtemelen evet yeni model bir şey bu fiyatına baktığımız zaman. Tamam kullanılmış araba yani nedir? Ya uzun yol yapmış olabilir veya şeydir şirket aracı olabilir. Olabilir yani. Hani bunu 150 bin kilometre desen mesela 2 milyon 570 bin liraya satmış ya. Ne kadar eder bu 25 bin kilometredeki arabayı? Hadi 2 milyon olsun. Helal yani al şöyle mis gibi rahat paranı almak varken niye böyle yapıyorsun ya? Parasının iade edileceği söylenmesine rağmen galeri yetkililerine ulaşamayan Akgül. Abi parayı vereceğiz biz seni sen rahat ol. Hukuki süreç başlattı dolandırıldığını anlayınca şaşkınlığa uğradığını söyleyen Akgül aracın 25 bin kilometrede değil 150 binde olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bak mesela bu adama sen 150 bin kilometre desen bu adam yine alır bu arabayı nedir bakar işte ekspere falan sokar. Şu olur bu olur da o da mesela 2 milyon 570 bin vereceğine daha uygun fiyatı almış olur. Bu paralar kolay kazanılmıyor. 2 yılda anca toplarım ve çocuklarımın hakkını yediler. 2 yılda anca topladım ve çocuklarımın hakkını yediler. İlk başta paramın iade edileceğini söylediler ancak galeri yetkilileriyle iletişimim kesildi demiş. Vallahi böyle şeyde hiç esasında herhalde ikili diyaloğa girmemek gerekiyor. Böyle bir sıkıntı varsa hemen yasal süreç başlayacaksın galiba hemen. Hiç öyle vay arayıp konuşmak falan filan yok direkt. Yasal süreci başlatacaksın olacak bitecek yani. Yazıktır günahtır bak kandırıyorsa bu kandırmaktır ya. Hani bundan ne kazanacaksın? Şimdi bu kişiler eğer bir yerlere kaçmadılarsa zaten isimleri bellidir aslında belli. Noterde falan var isimleri bunların yani. Bir şekilde ulaşılır. Ne olacak davayı yiyeceksin tazminat bir şekilde ödeyeceksin yani.
Yazıktır, günahtır. Şu ikinci evde hakikaten tuhafısın. Ya aracın nesi varsa söyle kardeşim ya. Al şimdi aç bak, bir tane kusurlu araba göremezsin. Hepsi bakımları yeni, sıfır ayarındadır yani, kesin hiç değişmez.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hande Ünsal'ın, Miran Ünsal'ın kızı, Seni Sever Miydim radyonuzdaydı. Namık'ın Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi eskilerden yeni bir düzenleme, hem de sahibinin sesinden. Bendeniz radyonuzda neler olacak?

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaycıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Marık radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bir araştırma var. Z kuşağı aynı yaştaki milenyumlardan daha fazla kazanıyor denmiş. Yani normal değil mi bu acaba? Niye öyle demişler buna? Yani aynı yaştaki milenyum kuşağına göre daha fazla kazanıyor oluşu. Baktığımız zaman hani o zamanlardaki nedir o ekonomi mevzu olsun, ekonomik durumlar olsun. Artı o hani nasıl derler, yani yıllar önceki asgari ücretle şimdiki asgari ücret. O geliyor insanın aklına. Öyle miymiş bakalım efendim. İngiltere'de yapılan araştırma 1990'ların sonlarında doğanların 24 yaşındaki reel haftalık ücretleri 80'lerin sonlarında doğanlara göre %12 daha yüksek seviyede bulunuyor. Araştırmaya ayrıca 2000'lerin başında doğan, 2000'lerin başında doğanlar da kaç yaşına geldi vallahi ya? Arkadaş yani bak en son ben şeyde kaldım. 1982'lerin 82'lilerin, 1982'lilerin 18 yaşında olduğu dönemde kaldım ben. Sonrasını sayamadım bir daha. Bitti yani. Ben de hani o şey yaş hesaplama durumu var. Orada durdum ben. Yani 2000 doğumlulara inanamıyorduk. Şimdi onlar geçti. Yani 2010 doğumlular kocaman oldu ya. Yani daha 2010 doğumluların mesela doğmaması gerekiyor. Oğlum ne ara doğup da büyüdünüz artık be? Bak araştırmaya ayrıca 2000'lerin başında doğan 24 yaşındaki çalışanların 1950'lerden bu yana aynı yaş grubundaki tüm kuşaklardan daha fazla gelir elde ettiği ortaya konulmuş. Uzmanlar bu tabloyu Z kuşağı için küçük bir ücret toparlanması olarak değerlendiriyor diyor. Ama yani normal şimdi bak yani bizim 24 yaşımızdaki dönemde asgari ücretle şimdiki asgari ücret aynı değil. Gerçi hoş şu da var, bizim 24 yaşımızdayken çalıştığımızda pek asgari ücret olmuyordu. Yani azdı asgari ücret alanların oranı bugüne göre. Araştırmaya göre milenyum kuşağı önceki nesillere kıyasla daha yüksek harcanabilir gelire ulaşamayan ilk kuşak oldu demiş. Uzmanlar bunun temel nedenleri arasında 2008 küresel finans krizini ve sonrasında yıllarca süren düşük reel ücret artışlarını gösteriyor. Milenyum kuşağının iş hayatına tam da bu dönemde adım atması amma şanssız onlarda. Gelir artışlarının sınırlı kalmasına yol açtı denmiş efendim. Bakınız yapılan açıklamada milenyum kuşağının yaşam standartlarındaki durgunluk son 10 yılda kapsamlı şekilde belgelendi. Pek çok kişi bu durumun Z kuşağı için de devam ettiğini düşünüyordu, ancak Z kuşağının en yaşlı üyeleri artık birkaç yıldır iş hayatında ve ücretlerde sınırlı da olsa bir toparlanma yaşadıkları görülüyor diyor. Yani aranızda milenyum kuşağı olanlar varsa maalesef evet en şanssız kuşaklardan birisiniz. Bir dakika, biz ne kuşağıydık ya? Milenyum kuşağı hangisi oluyordu? Bir dakika. Milenyum valla arkadaş biz 81-96 arasında doğanlar. Biz milenyumdan da öncesi. Yani milenyum kuşağı evet en bahtı kara olanlar. Sonrasında Z kuşağı biraz durumu toparlamış. Artık gelir anlamında bir tık daha iyi yerdeler. Milenyum kuşağına göre biraz daha iyi kazanıyorlar diyebiliriz.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Taşova'da 82 km/s hız sınırı sürücüler arasında tartışma yarattı. Amasya ve Erbaa'da 110 km/s uygulanırken sürücüler bu farkın açıklanmasını istiyor. AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Safiye Uyanık hayatını kaybetti. Parti teşkilatı ve genel merkez derin üzüntü yaşadı. Taziye mesajı yayımlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: 12. yargı paketi banka hesaplarını başkasına kullandırmayı müstakil suç olarak tanımlayarak düzenlemeye ekliyor ve bu değişiklik yaklaşık 400 bin dosyayı kapsayacak şekilde uygulanacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 13 yıl sonra diri fay haritasını güncelleyerek fay sayısını 485'ten 700'e çıkardı. Güncel harita deprem tehlike analizleri ve kritik altyapı yatırımları için temel kaynak olacak. Mersin'de zıpkınla balık avlayan Hasan Gürgah su altında yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığıyla karşılaştı. Gürgah sakin kalarak köpek balığını görüntüledi ve güvenlik için dalışı sonlandırdı. 6 ilde sahte reçetelerle kanser, organ nakli ve kronik hastalık ilaçlarını temin eden çete kayıt dışı yollarla yurt dışına kaçırdı. İstanbul merkezi operasyonla 19 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. İstanbul polis ekipleri helikopter destekli huzur denetiminde alkollü motosiklet sürücüsü VA'nın ehliyetine el koydu. Sürücü 0.89 promil alkollü 27.719 lira ceza aldı. Ehliyeti 4 gün önce alındı.
1: Spor.
2: Türkiye erkek voleybol takımı 2026 Biennale ikinci haftasında Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile Gliwice'de karşılaşacak. Finaller Çin'de düzenlenecek. Beşiktaş, yaz transfer döneminde 7 oyuncuyla kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda sol kanat için Zuriko Davitaşvili gündemde. Los Angeles'ta milli takım kafilesi az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Montella'ya tepki gösteren taraftarlar bazı futbolcuları alkışlayıp imza aldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6208 lira 83 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Medal. Mela demeyelim efendim de. Sonra bir gerginlik oluyor. İki tas çorba radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, daha mütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız. Sorunlu sosyal medya kullanımında kızlar önde denmiş. Niye ki? Niye ki? Bir, sorunlu sosyal medya kullanımı nedir? İki. Sevgili kızlar, lütfen sorunsuz kullanın ya şunu. Fransa, İspanya ve Avustralya'dan sonra Birleşik Krallık da çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamaya hazırlanırken, veriler Avrupa genelinde kız çocuklarının erkeklere göre daha yüksek düzeyde sorunlu sosyal medya kullanımı sergilediğini gösteriyor. Ya sorunlu sosyal medya kullanımı ne? Sosyal medyada arıza mı çıkartıyorsun? Hani millete DM'den hakaret mi ediyor? Ne yani sorunlu sosyal medya? Sürekli bir kavga hali. Bakın, değil. Dünya Sağlık Örgütü destekli okul çağındaki çocuklarda sağlık davranışları araştırmasına göre ergenler arasında sorunlu sosyal medya kullanımı 2018'de %7 iken 2022'de %11'e yükselmiş. Rapora göre kızlar çevrimiçi ortamda daha sosyal bağlantılara sahip olma eğiliminde ve erkeklerden farklı bir sanal deneyim yaşıyor diyor. Araştırma yapılan ülkelerin tamamında kız çocuklarının erkek çocuklarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek düzeyde sorunlu sosyal medya kullanımına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi ama bak, kaçtı bu çocuklardan bahsediyor. Doğrudur ama şimdi çocuklara baktığımız zaman, yani internet kullanımı diyebiliriz buna, teknoloji kullanımı diyebiliriz. Evet, kız çocukları erkeklere göre daha çok sosyal medyada olabilir. Neden? Çünkü çocuklar da internette ama onlar oyunda. Yani çocukların büyük bir bölümü, erkek çocuklardan bahsediyorum, özür dilerim. Erkek çocukların büyük bir bölümü o sırada neydi o? GTA falan mı, oyunlar var? O, alamıyorsun ki onların başına onu. Bak, git kız çocuklarının sohbetini dinle mesela. Daha böyle bir sosyal gelir. Erkek çocukların ikiliğinde GTA şifresi, yok şöyle, yok böyle, hürra bir savaş, kavga gürültü. Ha tabii ki bu devir böyle mesela. Bizim zamanımızda da bize sürekli futboldu yani. Futbol, basketbol. O onu ittirmiş, bu buna çelme takmış. Hani biz erkekler olarak ya da erkek çocuklara baktığımızda belki o sorunlu sosyal medya dediği kısmının sorun bölümünü işte bu kavga gürültü oyunlarında atıyor. Orada yani o sorunu gösteriyor. Şimdi kız çocuklara baktığın zaman o kadar fazla oyun içinde değiller onlar. Onlar olabilir. Ha tabii burada hani böyle bir ayrım yapmak yerine yine çocukları bir bütün olarak görüp ona göre davranmak. Şeydir, dünyanın pek çok yerinde özellikle 16 yaş altı çocuklara sosyal medya kısıtlaması, yasaklaması konuşuluyor. Bazı yerlerde bunlar uygulanıyor. Bunlara yönelmek, eğilmek çok daha doğru olanı. Bir de tabii kimse şunu da sormuyor. Yani arkadaş, tamam bak, ülkelerin hemen hemen hepsi bu konuda dertli. Hani nedir? Çocuklar çünkü internetin zararlı tarafıyla maalesef karşı karşıya kalıyorlar. Korumak gerekiyor, eyvallah. Ama mesela kimse şunu da konuşmuyor. Ya biz bak, hani çocuklara sosyal medya kullanımını engellemeye çalışıyoruz, yasaklamaya çalışıyoruz. Bu sosyal medya şirketleri ne yapıyor diye. Onlar normal devam ediyor. Ay tamam tamam, siz yapın biz. Yani onlarda mesela bir gayret yok farkındaysanız. Sadece devletler bir şey yapıyor. O da kısıtlamaya gidiyor. Yani kalkıp da mesela bir Instagram'ıdır, TikTok'udur, Facebook'udur. Hani 16 yaş altı çocuklar için, genel çünkü 16 yaş konuşuluyor. 16 yaş altı çocuklar için işte biz de bu filtreleri getirdik. İşte artık hani nedir mesela, kendi yaş grupları dışında kimse iletişime geçemeyecek. Şöyle olmuyor. Size hiç onlarda öyle bir gayret yok maşallah. Onlar reklamlardan kazanmaya devam ediyor. Ama onun bütün dünya çaba içerisinde çocukları bu sosyal medyadan kurtarmak için. Sosyal medyanın ya da internetin zararlı tarafından kurtarmak için. Ama sosyal medyacılar, şirketler hiç. Onlar aynen devam yani.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Yurt Masal Radyonuzdaydı ve saatlerimiz bugün de gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Beni burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: tablo bilmem ne.
1: Reklam.
2: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı son iki haftada polisimiz tarafından 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 237 şüphelinin 128'inin tutuklandığını açıkladı. Ankara'da polis ekipleri 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemlerini arttırdı. Özel harekat, motosikletli Yunus ekipleri ve narko asayiş ekipleri kritik noktalara yerleştirildi. Sivil ekipler de yine güzergahlarda tedbir aldı. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde şüpheli şahıs, şüpheli araç çalışmaları planlandı. İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı kuyum ticareti hakkında yönetmelikte yapılan düzenleme kapsamında kuyum işletmelerinin satışa sundukları sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiketlerinde sentetik laboratuvar üretimi ve yapay üretim ibarelerinden en az birine açıkça yer verilmesini zorunlu hale getirdi. ABD Senatosu İran'a karşı askeri harekatı engellemeyi amaçlayan bir savaş yetkileri tasarısını onayladı. Senato'nun eylemi Başkan Donald Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı savaş kararına tepki olarak değerlendiriliyor. Spor. Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi koşusunun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

sevebilirim diye sordu sevgili Zeynep seni programa başlarken. Daha nasıl sevebilirsiniz? Siz sevginizi gösterdikten sonra karşı tarafta bir çaba yoksa bence boşa harcamayın sevginizi diyeyim programa başlarken. Sevginizi gösterdikten sonra hak edenlere o sevgiyi vermeye devam edelim. Bu güzel çarşamba gününde hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Günün, anın, zamanın ritmini birlikte yakalayalım. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle, günün güzel tavsiyeleriyle hayatın ritmi başlıyor. Önünüzdeki iki saat boyunca yine günden daha fazla keyif almak istiyorsanız radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Biz başlayalım.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Beni bilen iyi biliyor dedi. Biliyorsunuz son bir kararla sosyal medyada öyle her şeyi dolu dolu paylaşmama kararı almıştı. Ama tabii güzel haberlerini almaya, yeni albüm haberlerini vermeye de devam ediyoruz. Olay Mahalli yayınlandı. Hazır dinlemişken ondan da bahsedelim. Bildiğiniz üzere Haziran başında çıkarttığı, 5 Haziran'da çıkarttığı yeni albümü etkilerini hala sürdürmeye devam ediyor. Yaz boyunca albümün hit şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı 4. albüm Olay Mahalli yayınlandı. Yine kendine özgü yorumuyla, yine güçlü vokalleriyle ve tabii ki bu yeni albümde pek çok önemli isimle söz ve müziklerde ve düzenlemelerde pek çok ünlü isimle çalıştı İrem Derici. Biz Hayatın Ritminde Beni Bilen iyi Biliyor ile konuk ettikten sonra Mustafa Sandal'la devam edelim. Şıkır şıkır güzel bir gün olsun diye Gülben Ergen'le birlikte günümüzü keyiflendirsinler.

daha olgun gözüküyorsunuz. Olur ya, önemli olan aslında hissettiğiniz yaş. Bir de her organın kendi yaşı varmış. Bu yaş mevzusu bayağı derinleşmeye başladı. Yapılan araştırmalar insan vücudunun tek bir hızda yaşlanmadığını, her organın farklı biyolojik yaşa sahip olabileceğini ortaya çıkartmış. Stanford Üniversitesi'ndeki uzmanlar yaşlanma ve hastalıkların erken tespiti için bu yeni araştırmayı yapmışlar ve belki kalbiniz 50, beyniniz 70 yaşında demişler. Yaşınız kaç olursa olsun her organın yaşı farklıymış, her biri farklı yaş alıyormuş. Her birini genç ve dinç tutmak için elinizden geleni yapın. Tabii ki bence her biri için en güzel ilaç sevdiğiniz şarkılar, onlar da yanı başınızda.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

2024 Şubat'ında çıkarttığı Kara Konular albümüyle aynı ismi taşıyan şarkısıyla konuk ettik Can Bonomo'yu. Faruk Emre ile devam edeceğiz İyi Müziğe Hayatın Ritminde. Faruk Emre de çocuklar için büyük bir titizlikle hazırladığı Land of Mila projesiyle müzik dünyasında yeni bir sayfa açtı. Uzun zamandır sahnelerde yer alan, müzik kariyerini başarıyla sürdüren Faruk Emre bu kez çocuklara yönelik içerikler üretmek amacıyla yola çıktı. Kızı Mila'dan ilham alarak Land of Mila çocukların hayal gücünü, neşesini, günlük yaşam deneyimlerini müzikle buluşturan yeni nesil bir çocuk eğlence projesi olarak dikkat çekiyor dedi. Projenin ilk şarkısı Hadi Yatalım çocukları uykuya hazırlayan eğlenceli sıcak atmosferiyle kısa sürede de ailelerin beğenisini kazanan Faruk Emre'nin bu projesinden de bahsettikten sonra ilk defa ile dinleyelim kendisini Hayatın Ritminde.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Gün erken başlayanlar, sabah uyanabilenler, gece iyi uyuyabilenler. Bakın dikkat edin, gece uyku problemi olmayanlar sabah kolayca güne başlayabiliyorlar. Peki yatağa girer girmez uyuyabiliyor musunuz? Uzmanlar bunun da sağlıklı olmadığını söylüyorlar. Yani yatağa girer girmez uyumanın da aslında çok da iyi bir haber olmadığını söyleyebilirim size. Uzmanlara göre uykuya dalma süresi 10-15-20 dakika arasında. Eğer siz yatağa girer girmez 1-2 dakika içinde uykuya dalıyorsanız vücudunuz aşırı yorgun olabilir ya da yeteri şekilde dinlenmemiş olabilirsiniz. Araştırmalara göre uykuya hızlı dalanların çalışma temposu yüksek, stres seviyesi yüksek, düzensiz yaşam alışkanlıkları var. Bu yüzden uykuya dalma süreniz de uyanma süreniz kadar önemliymiş hanımlar beyler. Bir de ona dikkat edelim bakın.

Yapay zeka hayatımızın her alanında bize yardımcı olmaya devam ediyor. Fakat işte işin yardımcı olma kısmından ziyade işimizi elimizden alma kısmına da biraz bakmak lazım. İş dünyasında yapay zeka kullanımı yaygınlaşırken şirketlerin bu teknolojilere ayırdığı bütçe, çalışanlarına sağladığı erişim, getirdiği kullanım sınırlamaları yeni bir eşitsizlik alanı oluşturmuş diyorlar. Yapılan araştırmalarda, uluslararası raporlarda, üretken yapay zekada artık kurumsal şirketler bu teknolojiyi kullanıp daha fazla para harcıyorlar. Fakat çalışanlarına yapay zeka kadar fazla para harcamadıkları ortaya çıktı. Bu durumunda aslında yeni bir eşitsizlik alanı doğurduğunu söylüyorlar. Peki sizde durumlar nasıl? Yapay zeka sizin şirkette de sizin işinizi elinizden alacak gibi mi gözüküyor?

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmente tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

güneşin tadını çıkartmamız gereken saatler sabah saatleri. Evet, ama aynı zamanda sabah güneşinin iyileştirici etkisi de var. Daha önce bahsetmiştim, kaçıranlar için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü bilime göre sabah güneşi hem zihinsel hem de fiziksel anlamda iyileştiriyor insanoğlu. Hepimizin güneşe ihtiyacı var, gün ışığına, ama en çok sabah güneşine ihtiyacımız var. Genel olarak uzmanlar alacakaranlıkta uykuya dalmayı, güneşle birlikte uyanmayı tavsiye ediyorlar, ama şimdi tabii pek çoğumuzun günlük hayat yaşantısı içerisinde bunun pek imkanlı olmadığını görüyorum. Yine de siz parlak floresan tepe lambalarıyla çok fazla vakit geçirmeyin. Yine siz gün ışığının tadını çıkartın. Güne erken başlayın ki güneşin, sabah güneşinin faydalarından faydalanın. Bir kere sabahları açık havada olmanın, güneşi, günü erkenden karşılamanın uyku kalitesini artırdığını söylüyorlar. Sabah gün ışığı alarak güne başlayanların ruh hali gün boyunca çok daha iyi oluyormuş. Aynı zamanda sadece ruhsal değil, fiziksel sağlığı da iyileştiriyor. Stres seviyeleri, görme gibi fiziksel sağlık belirteçlerini de iyileştirdiğini ortaya çıkartmışlar. Gün ışığının beyaz kan hücrelerinin üretimini de artırdığını, tabii D vitaminini, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söylüyorlar. Sabah güneşi kilo vermeye de faydalıymış. En azından 3 hafta boyunca her sabah 45 dakika sabah ışığına, sabah güneşine maruz kalan kadınlar yaklaşık 3 hafta sonunda iştahta azalma ve daha sağlıklı beslenme gibi sürprizlerle karşılaşmışlar. Deneyelim bakalım. Birkaç hafta gün ışığıyla başlayalım güne. Hem vücudunuz daha sağlıklı olacak, hem daha mutlu olacaksınız, hem de bakın kilo vereceğinizi söylüyorlar. Bence bu detayı atlamayın.

Yıllardır artık öpsen de uyansam mı? Ben ateştim, sen kundakçı. Öyle gülmesen bunlar olmazdı.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 23 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Taşova'da 82 km S hız sınırı sürücüler arasında tartışma yarattı. Amasya ve Erbaa'da 110 km S uygulanırken sürücüler bu farkın açıklanmasını istiyor. AK Parti Tokat İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Safiye Uyanık hayatını kaybetti. Parti teşkilatı ve genel merkez derin üzüntü yaşadı. Taziye mesajı yayımlandı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Temmuz'da emekli ve memur maaşları 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon verileriyle netleşecek. İki zam senaryosu var. En düşük emekli maaşı 23.500 TL'ye çıkabilir. Zamlar kök aylıklara doğrudan yansıyacak. YKS'de edebiyat testinde Handan romanındaki karakterin adı yanlış yazılarak Nermin yerine Neriman yazıldı. Sosyal medyada tartışma çıktı, iptal talebi oldu. Matematik testinde de hatalı soru iddiası gündemde. Ankara'da NATO zirvesi öncesi DAEŞ bağlantılı terörist Muhammed Kavi'nin evine özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Çatışmada Kavi öldü. Eşi Nazan Kavi yaralandı ve hastanede tedavi altında tutuluyor. ABD Senatosu Trump'a rağmen İran'a yönelik askeri operasyonları durdurmayı amaçlayan yasa tasarısını 50'ye karşı 48 oyla kabul etti. Kararın çatışmalar üzerindeki etkisi müzakereler sürerken henüz netleşmedi. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde Şehmus Mert K. evinden çıkarken pusu kuran iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Spor. Fenerbahçe yeni yönetimi N'Golo Kante'nin maliyetli sözleşmesini yeniden yapılandırmak istiyor. Kante kabul etmezse Türkiye'den ayrılabilir ve başka takıma transfer olabilir. Fenerbahçe Vedat Muriki sonrası 9 numara transferi için Darwin Nunez'i yeniden gündemine aldı. Yönetim oyuncunun fiziksel ve mental durumunu detaylı araştırıyor. Hull City teknik direktörü Sergej Jakirović kiralık döneminden sonra Abdülkadir Ömür'e yeni sezonda şans verecek. Ömür sezon öncesi kampında kendini kanıtlamaya çalışacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6187 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
4: Bu programda eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

0: Paris.
1: Bazı zamanlarda bulunduğunuz bazı ortamlarda durmak, bulunmak size eziyet gibi geliyor olabilir. Mesela klima sesi, parlak ışıklar ya da kalabalık bir ortam. İşte bu ortamların enerjisi bazen size dayanılmaz hale geliyorsa sadece sizinle alakalı değil, toplumun yaklaşık %30'unu etkileyen duyusal işlemleme hassasiyetiymiş bu. Dünyayı çok daha derin ve farklı bir frekansta algıladığınız anlamına geliyor. Duyusal hassasiyetiniz varsa etraftaki pek çok ses size çok da hoş gelmeyebiliyor. Parlak ışıklar gözünüzü alıyor. Kalabalık ortamda bulunmak istemiyorsunuz. Genellikle öğleden sonra 1 ila 7 arasında en çok sizi rahatsız eden zaman dilimi olduğunu söylüyorlar. İş günü yoğunluğu, okul çıkışı gibi faktörlerin eklendiği bu saatler zihinsel yükün en fazla biriktiği zamanlarmış. Bu yüzden bu duyusal hassasiyet öğleden sonra 1 ila 7 arasında çok daha fazla görülebiliyormuş. Genelde dinlenmenin iyi geleceğini söylüyorlar. Önce üzerinizdeki yükü hafifletin diyorlar. İyi uyuyun, iyi dinlenin diyorlar. Aynı zamanda mindfulness teknikleriyle bulunduğunuz ortamı kabullenme tarzında farkındalıklara katılabilirsiniz diyorlar. Çünkü ortamı değiştiremeyeceğimiz için artık kabullenmek gerekiyor bir yerden sonra. Ne kadar çok duyusal hassasiyetiniz olsa da bazen kabul etmek gerekiyormuş bazı şeyleri, bunu anladık bir kere.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Son yıllarda şu dikkat eksikliği mevzusu çok gündeme gelmeye başladı, fark ettiniz mi? Ancak dikkat eksikliği için pek çok tedavi yöntemi var. Bu kez size bir Japon tekniğinden bahsedeceğim. Shisakanko, duydunuz mu bilmiyorum. İşaret edip sesli söyleme tekniği. Unutkanlık ve dikkatsizlikle mücadelede etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişiler için kurtarıcı olabilir diyorlar bu yöntemin. Uygulayanlar neredeyse hataların %85'ini azaltmışlar. Misal, evden çıkarken ütünün fişini evden çekip çekmediğinizi hatırlamak için fişi çekerken ütüyü fişten çektim diye sesli söyleyeceksiniz. Ya da ilacınızı aldığınızı hatırlamak istiyorsanız ilacımı şu anda yutuyorum gibi kendinize sesli hatırlatmalar yapabilirsiniz. Hatta not yazmayı da içeriyor bu teknik. Yaptığınız şeyi kenara not alabilirsiniz diyorlar. Böylece sürekli unuttuğunuz, emin olmadığınız şeylerden emin olacaksınız. Hadi bir deneyelim. Kapıyı kilitledim, ütüyü fişten çektim, evden çıktım. İşin şakası ama işe yarayacak gibi gözüküyor. Bu Japon tekniğiyle dikkat eksikliğini ortadan kaldırıyorlarmış. En azından %85 oranında başarılı olduğunu söylüyorlar.

hayat bir sınav derler ama hayat sınavını başarıyla tamamlamaya çalışırken hayatın içindeki sınavları da başarıyla tamamlamaya çalışıyoruz. En son ne zaman sınava girdiniz? Şimdi sınav stresinden bahsedeceğim size çünkü yaz gelmişken, sınavları geride bırakmışken İngiltere'de yapılan bir araştırma, yaklaşık 5000 genci uzun yıllar takip ederek yapılan bir araştırmada ergenlikte yaşanan o akademik baskının etkilerinin sınav kağıdı teslim edildikten çok sonra bile devam ettiğini ortaya çıkartmış. Öyle ki sınav stresini bir 10 yıl sonra bile hissedebiliyormuşuz. Lise ya da üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin evindeki gerginliği hepimiz az çok biliyoruz. Belki yaşadık, belki de denk geldik ama işte o tanıdık tabloyu birkaç yıl sonra da aynı kaygıyı yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Yapılan araştırmalar sınav bittikten sonra bile o kaygının devam ettiğini, misal yaklaşık 15 yaşındayken hissettiğiniz o okul baskısının, sınav kaygısının 24 yaşında bile hissedilebildiğini ortaya çıkartmışlar. Bir 10 yıl kadar devam ediyor okullardaki sınav baskısı. Bu yüzden sınavların gelip geçtiğini, çok da baskı altında hissetmemeniz gerekliliğini hatırlatmak isterim. Hayatın kendisi zaten koca bir sınavken bence kaygılanmadan yola devam etmekte fayda var.

haftanın ortancası, günün çarşambasında güzel bir iki saati paylaştık bugün de. Hayatın ritmini birlikte yakaladık çok sevdiğiniz şarkılarla. Günün iki saati boyunca günün güzel haberleriyle ben Rayna mikrofon başındaydım. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda yer almaya devam edecek. Siz müziğin sesini kısmayın. Biz yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Bugün

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Operasyon Turkuaz kapsamında kent genelinde yoğun denetimler ve özel operasyonlar gerçekleştiriliyor. Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutuldu. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmiyor. Plan kapsamında il genelinde uzun süredir aranan şahıslara yönelik özel operasyonlar da yapılıyor. Yakalanan şahıslar cezaevine teslim ediliyor. Son iki haftada FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 237 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128'i tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu taslak raporunu tamamladı. Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifa Dağı mevkii yakınlarındaki ormanda saat 12 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
3: Spor.
2: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amile futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi koşusunun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 İlk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a bırak akışına.
4: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada. 2 numarada.
1: 2 numara.
3: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni, sen de susta.
0: Ve geldik zirveye. Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
4: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
0: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat İstişare Heyeti Erbaa-Tokat arasında Topçam Alternatif Yol Tünel ve Viyadük projesiyle ulaşımı hızlandırıp ekonomik canlılığı artırmayı hedefliyor. Baştek yönetimi MK Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik'i ziyaret ederek eğitim, kültür ve dayanışma faaliyetlerini anlattı. Zile için sürpriz talepte bulundu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, dünyanın en büyük fırkateyn projesini iptal ederek yerine 8 küçük savaş gemisi inşa edilmesini istedi. Proje için harcanan 2,4 milyar euro batık maliyete dönüştü. Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, yapay zekanın iş gücü, eşitsizlik ve kurumsal güç üzerindeki etkilerine odaklanılması gerektiğini belirterek, ekonomik katkısının abartılı olduğunu ve devrim riskine dikkat çekti. Jandarma uzman çavuşu Ali Akçay, düğün hazırlığı için memleketine dönerken otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti, ancak Akçay hayatını kaybetti. Nimet Özdemir, 2023 seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili seçildikten sonra CHP'ye katıldı. 2026'da CHP üyeliğinden istifa etti ve AK Parti'ye geçerek 3 yıl içinde 3 parti değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa görüşmenin büyük ihtimalle gerçekleşeceğini açıkladı. Bu zirve ittifak tarihinin önemli toplantılarından biri olacak. Vakıfbank, Milli Libero Eylül Akarçeşme yatkını kadrosuna katarak 2026-2027 sezonunda takımda yer alacağını açıkladı. Eylül kariyerinde birçok kulüpte forma giydi. Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımı ABD'li oyun kurucu Hunter Hale ile yollarını ayırdı. Kulüp, Hale'ye katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'nin 119 milyon euro harcama limitini açıkladı. Ancak mevcut kadro maliyeti 150 milyon euroyu buluyor ve bonservis ödemeleri limiti zorluyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6174 lira 35 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legle Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legle Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legle Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Saat 17.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi, sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Can Dalton lakaplı Berat Can Gökdemir başta olmak üzere haklarında iade taleplerimiz bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik taleplerimizi Rus makamlarına yeniden bildirdik dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. İstanbul merkezde 6 ilde sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli ilaçları yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini kendilerine ilettiğini duyurdu.
5: Spor.
4: Avustralya ve Paraguay maçlarında aldığı mağlubiyetlerle turnuvaya veda eden Amilli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu son hafta maçında 26 Haziran Cuma günü ABD ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles'ta oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Gorbal yönetecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi koşusunun yüzüncüsü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A milli takımı hazırlıklarına dün İstanbul'da başladı.
5: Para piyasaları.
4: Serbest piyasada gram altın 6102 lira 91 kuruş, Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, euro 58 lira 82 kuruş, sterlin 61 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar 63 sent, bir bitcoin 62.696 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.431 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeyi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Ne

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi Sanayi Girişi'ndeki Sanayi Bellona'ya, ister Stadyum Arkası, Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçır

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: İnden dönen 42 tema gönüllüsü Ankara'daki madencilerle görüşüp yürürken jandarma tarafından durdurularak NATO operasyonları kapsamında TKP, MLE dosyasından gözaltına alındı. İfadeler sabah saatlerinde başladı, hukuki destek sağlandı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, dünyanın en büyük fırkateyn projesini iptal ederek daha küçük ve işlevsel 8 savaş gemisi inşa edilmesini istedi. Proje için harcanan 2,4 milyar euro batık maliyete dönüştü. Jandarma uzman çavuşu Ali Akçay, düğün hazırlığı için memleketine dönerken otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak Akçay hayatını kaybetti. Rize Çayeli'nde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada sürücü Selinay Saral'la Nilay Bilgin ve Gamze Saklı hayatını kaybetti. Yaralılar hastanede tedavi alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla açacak. Programda parti politikaları ve ortak akıl oturumları yer alacak. Bakanlar sunum yapacak, milletvekilleri geri bildirim aktaracak. Spor. Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde yeni sezon hazırlık kampına başladı. Kadroda Vedat Muriç ve Amara Diouf dahil 30 oyuncu yer alıyor. Yurtdışı kampı 5 Temmuz'da başlıyor. Aras Kargo kadın voleybol takımı 27 yaşındaki orta oyuncu Ceren Nur Domaç ile sözleşme imzalayarak yeni sezonda kadrosuna kattı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe projesinin 100 yılın projesi olduğunu vurguladı. ABD firmasıyla görüşüp Barcelona projesini copy-paste olarak değerlendirdi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6169 lira 71 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat İstişare Heyeti, Erbaa-Tokat arasında Topçam alternatif yol, tünel ve viyadük projesiyle ulaşımı hızlandırıp ekonomik canlılığı artırmayı hedefliyor. Baştek yönetimi, MK Genel Müdür Yardımcısı Tolga Çelik'i ziyaret ederek eğitim, kültür ve dayanışma faaliyetlerini anlattı, zile için sürpriz talepte bulundu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 26 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
4: Yakışır bana Bellona.
5: Ziyafette ziyafet var.
4: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
3: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0.
0: Ziyafet Kebap. Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Reklam.
6: www.radyosinerji.com
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

0: Sonunda. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Efendim herkese merhabalar. Şarkılar Bizi Söyler programı tam saatinde ve bölgenin en iyisinde radyomuz farkıyla başlamış durumdadır. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, program birlikteliğimiz devam ediyor. Sanat müziğinin en özel eserlerini, en güzel eserlerini günün en güzel saatlerinde siz sevgili dostlarımızla buluşturuyoruz radyomuz farkıyla. Genellikle Yeşilçam filmlerinden, eski siyah beyaz, nostaljik filmlerden hatırlayacağımız güzel bir eserdir. Muazzez Ersoy yorumundan paylaşıyoruz bu güzel şarkımızı. Dert ortağım benim, biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim diyor sanatçımız.

Sanat müziğimizin en güzel çalışmaları, en güzel seslerden sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bölgenin en iyisinde, en güçlü sesinde efendim. Sami Aksu dediğimde kim hatırlayacak? Eminim ki kimse hatırlamayacak. Özellikle yeni jenerasyon Sami Aksu'nun adını unutmuştur. 80'li yıllarda yine çok meşhur olan, çok naif, güzel bir sestir Sami Aksu efendim. Sami Aksu'nun sesinden güzel bir eser paylaşacağız ve Sami Aksu'yu bu güzel şarkısıyla hem hatırlayacağız hem de Sami Aksu'yu anmış olacağız. Mavi boncuk tak da gel, gören maşallah desin diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dostlarımız, bugün de hayata gözlerinizi açtığınızda çok şükür diyebiliyorsanız ya da hep beraber çok şükür diyebiliyorsak ne mutlu bizedir efendim. Bu şükür kelimesinin içerisine umut da katıyoruz. Bu şükür kelimesinin içerisine mutluluk da katıyoruz. Bu mutluluklarınızı artırmak için de Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel şarkılarını sizlerle paylaşıyoruz. Program birlikteliğimiz devam ediyor en özel çalışmalarımızla.

0: Hoppa şinan şinanay şinanay nay şinanay yavrum şinanay nay hoppa şinan şinanay şinanay nay.
1: Sevgili dostlarımız, program devam ediyor. Sanat müziğimizin hareketli şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz efendim. Mahur makamında güzel bir eserdir ve gerçekten içimizi kaynatan, içimizi kıpır kıpır eden güzel bir fasıl şarkısıdır. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var. Ne ben öldüm kurtuldum, ne bu derde çare var diye devam ediyor şarkımız. Biz de bu güzel eserimizi Gaye Aksu yorumundan paylaşıyoruz.

Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler devam ediyor.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim her gün yepyeni bir umut, yepyeni bir deneyim, yepyeni güzellikler. Bunun yanında tabii ki acılar, hüzünler de var. Ama her zaman sevinçler, güzellikler sizlerle beraber olsun. Bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Faruk Tınaz'la veda ediyoruz programımıza. Hoşçakalın.

olsun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaycıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Tokat'ın Dünyaya Sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael,

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İki de maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül.
1: Hey George versene borç. Olmaz Michael bende.

Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha. Hey, hey, hey.

0: Karnede zayıf var, hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
2: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
1: Maksimum Müzik
0: Sinerji FM.
2: Hiçbir zaman affetmek

hak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın merak ettim.